الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزيز مسلم الله، إنسان bu hayata yaşır, hasaten bir bela zamanda onca gaflete aparan var insanı. Onca insanı ibadatından, taatından, Allah'ın yolundan meşgul eden şeyler var. Onun için fazla gaflete düşürük. Fazla yadımızdan çıkır. Fazla hatalar yaparız. Fazla nuksan işler, yaramaz işler yaparız. Dilimizden, gözümüzden, canımızdan, kalbimizden gece gündüz günaha düşürük. Bir bela günde yaşırık. Ne için? Çünkü nefislerimiz zayıf değil. İnsanın nefsi her zaman şehavete meyleder. Allah'ın subhanehu ve teala yarattığı züyyine linnâsi hubbu şehavat. İnsanın nefsi emreder özüne günah yapsın. İnnen nefse le emmâratun bissû. İnsanın nefsi günahı güzel eder gözünde. Kezâlike sevveletli nefsi fe günaha düşer. Bu nefslerimiz içinde çok esirliği var. Nefslerimizde nuksanlık çoktu, şurur çoktu, belaya çoktu. İbnül Kayyim, Allah rahmet kılsın diri, Subhanallah, teaccüb ediri. İnsanın nefsini düşünende diri çok acayipti insanın bu nefsi. İnsanın bu nefsinde diri, insanın bu nefsinde iblisin tekabburluğu var. Kabil'in hasadatı var içinde. Dir kavm adin, onların tuğyanları var. Semud'un tekabburluğu var bu nefiste, insanın bu nefsinde. Firavun'un istitalası var. Özü özünü görüptü. Zehun'u görüp başkası gözünde yoktu. Haman'ın lu'umluğudur var içinde. Karun'un tekabburluğu var insanlar üzerine. Bu nefistedir var. Ashab-ı Sebt'in yaptığı hilelerdir insanın nefsinde var. Havai nefsine tabi olmak Bel'am'daki küvaredir diri insanda var. Diri velidin temarrudluğu var. Hakka insan boyun eğmez. Hakka boyun eğmez. Ve Ebu Cehil'in diri cehalatı var. Fazla bunlardan başka sözüm ya bana hayvandaki esüglükler, şerler onlardan da diri bir kısım insanın nefsinde var. Bu hepsi insanın nefsinde var. Onun için İnsan bu nefsin elinde ne etsin? Birinci, Allah'a subhanehu ve teala üst çevirsin. Allah'a iltici etsin nefsinin şerrinden. Peygamber aleyhissalatu vesselam hemen cuma günü hutbaya çıkanda diyerdi. وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. En cevvel Allah'a subhanehu ve teala iltice ederdi. Nefsinin şerrinden, sonra kötü amellerden. Nişi engevel amel, kötü ameli demedi. Nefsi engevel dedi. Çünkü nefs apar insanı bu kötü şeylere. Nefis insanı apar. Onun için ve ne'udu billah min şururi enfusine. Birinci de ve seyyiati a'maline. Ebu Bekir Allah razı olsun özünden. Peygamberden aleyhissalatu vesselam dedi. Bana bir şeye alıştır. Sebbah akşam bu şeyi diyeyim. Alıştırdı özünü. Allahümme fatıras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehada, la ilahe illa ent, rabba kulli şeyin ve mel, a'udhu bike min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şirki, ve a'udhu bike en ekterife ala nefsi suvene ve ucirrahu ila muslim. Ki sebbah akşam ezkarında okusuz özü. Onun için aziz Müslümanlar, Rabbil Alemin bize haber verip Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam sünnetinde kıyamet günü insan zerrece ne yapıp herden olsun şerden olsun onu ha görecekti. Onun üzerine hesap olacaktı. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nefsimizde bu vaziyette ise ne der? Gerek men nefsimizi kırağın Allah'ın taat üzerine. İnsanın nefsi bela havantaydan, bela asantılıktan kırılmaz taat üzerine. Gere nefsini ilzam edesen Allah'ın taat üzerine. Ve nefsini de zordan günahtan uzak edesen. Nefsine sabırlık veresen. Gevli üstleri bakasan harama bakmasan. Gevli üstleri mani dinleyesen bakmasan. Nefsine sabırlık veresen. Buna ne diye? As-sabır anil ma'siyah.
boş yere değilmiyipti bu. Manası insanın nefsi haz edir eşitsin, haz edir görsün, haz edir yetsin. Bunlar hapsi ister nefsi ve sabırlık veresen nefsi durdasan sabırlık da sabır da ağırdı, sabır acıdı ama ahırı hoştu. Bunlar ister bizden ne dağın nefsimizi pakliyağın, nefsimizi tezkiye dağın, bu kötü afatlardan, yaramaz şeylerden, hapsından uzak edağın nefsimizi. Müslüman demer ki masumdu günah yapmaz, günah yapar ama nefsi levm eder özünü yaptığı günah üzerine. Bu da çok iyi bir şeydi. İmandan gelen insanın nefsi öz özünü levm etsin, öz özünü yesin günah üzerine. Bu koyar özünü tövbe etsin. İster nefsimizi her zaman hesaba çekelim. Ne üzerine? Birinci imanımız üzerine. Aziz Müslümanlar. İster hesaba çekelim. İkinci namazımız üzerine. Bakalım vaz'ımız namazdan ne geldi. Namaza bakırız. Namazı vaktinde kılırız. İyice huşu'tan kılırız. Camide kılırız. Cemaatten kılırız. Birinci şey insan hesabı olur üzerine kıyamet günü namazıdır. Ondan sonra baksın insan ferzleri yerine getirir, o bir ferzleri. Günahlardan uzak olur, vaz'ine cadı haramla, haram yeşidir, harama bakır, haram yeri, harama giydir. Bunlardan hapsından uzak olsun, nefsini hesaba çeksin, faydası çoktur. Nefsini hesap eden çok faydalar bular. Birincisi nefsindeki ayıpları bili, bili nüksanı hardadır. İkinci, kalkar bunları bir kere ıslah etmeye, bunları doğrulamaya, bunlardan kurtarmaya, hılas olmaya. Üçüncü, bakar vaz'ı nedir Rabbisi'den, insanlardan? Allah'ın hukukunu yerine getirsin, insanların hakkını versin, kimseye zulmetmesin. İnsan nefsini hesap etse, yadına düşer yaptığı günahlar. Başlar nedamet etmeye, başlar teessüf etmeye, yığlamaya, bu da tevbenin, muhasebenin faydalarındandır. İster insan nefsini hesaba çeksin, o insan ki nefsini hesap eder dünyada, kıyamet günü hesabı yüngül olur. Türbede dili atılı cevap verir. Rabbu kimdi? Dini nedi? Peygamberi aleyhissalatü vesselam kimdi? Dili atılı. Çünkü her şey üzerine nefsini hesap edirdi. Rabbül aleminin huzurunda duranda kıyamet günü hesabı yüngül olur, ağır olmaz. Ama nefsini hesap etmeyen ağır olur hesabı kıyamet gününde. Selef-i salih Allah razı olsun özde her zaman nefslerini hesaba çekerdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam dediğimiz kimin? Sinin hamis orucu olurdu diyerdi. A'mal bir günle raf'olunu Allah'a hazedirem. A'malim raf'olunsun orucu orucu. İbrahim el-Nakhai. Sinin günü orucu olurdu. Yığlardı arvadı da yığlardı. Diğerde bir gün amellerimiz Allah'a subhanahu ve teala raf'u olunur. Bilmirik daha ne raf'u olunacaktı. Dahhak bin Muzahim akşam olduğuydan yığlardı. Diğerde bilmirim amelimden ne raf'u olubdu bir gün Allah'a tebareke ve teala. Ayrısı 60 yaşına girmişti. Hesap etti bu 60 yaşın neçe günü edir. Baktı 21 bin kusur edir. Havar etti. Dedi Rabbimin karşısında duracağım kıyamet gününde 21 bin günah üzerine beni hesap edecekti. Bu eğer her gün bir günah işlirsem, günde onlarca günah işlirsem halim ne olur? Düştü haber kalmadı özünden. İster aziz Müslümanlar nefsimizden gafil olmayalım. Geldikçe dünyanın şehveti, haram şehvetler fazla olur. Geldikçe insanın mulhiyeti, savarifi, taatten, ibadetten daha çok olur. Dünya bizi daha fazla çekir. Fe ister nefsimizden gafil olmayalım. Her zaman nefslerimizi hesaba çekelim. Bir galatlık var ise doğrulayalım. İnsan nefsini hesap edende, bakırsa vaz'a iyiydi Rabbisi'da. Ve ahir ibadatında iyiydi, halal haramında iyiydi. Harama bakmırı, eşitmiri, getmiri. İbadatı yerinde, halal harami yerinde hamd etsin Allah'a tebareke ve teala bu Allah'ın tevfikidir. Ama baktıysa başka bir şeyler var. Nefsini levm etsin, nefsini tedarik etsin, ıslah etsin.
Her zamanda dua Allah subhanahu ve teala yardımcı olsun size. Nefsinizin şerrinden kurtarasız. Nece Peygamber aleyhissalatu vesselam dua ederdi diyerdi. Allahümme ati nüfusena tekvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عزدقى لقمة لببالار عملار قردشلار الله سبحانه وتعالى فضلنا نزارمزا بير أي رجاغ مبارك آيد أن أخير آيد Allah'ın rahmetinden bu ayda ibadet koyup bizim için Allah koymasaydı Subhanahu ve Teala Peygamber Efendimiz koymasaydı edebilmezdik yapağın bir şey. Bid'a olardı, başımıza çalardı, üzümüze dönerdi. Ama Allah'ın fadlından bu ilin sonunda ibadet koyup bizim için sanki o defterimizi, o kitabımızı pekliyek. Nanca doldurduk özün gafletten. Nanca doldurduk özün Masiyeden, yasak şeyler yapmaktan, haram şeyler yapmaktan kim düşmez galata? Kim düşmez harama? Kim düşmez gaflete? Kim düşmez sehva? Kim? Kullu ibn Adem hatta. Resulullah deyip sallallahu aleyhi ve sellem bunu. Buyurup tımını. Hatta kıymetimiz bile gurur tutmasın bizi. Başımızı endirek, alnımız koyak. Rabbimiz ki subhanehu ve teala. Bu ayın en 10 gün mübarek gündü. Ma min ayyam al-amalu salih fihin ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. En sevdiği Allah subhanahu ve teala ibadet bu günlerde. Namaz ferizanı Allah sever her vakit. Ama bu günde daha fazla sever bu günlerde. Kılasan camıda zakt edesen nefsuva, çekeliyesen özün ister. Nefis çekelemek ister. Nefis sevar gitmesin camiye, gitmesin. Namaz kılmasın fazla, sünnet kılmasın. Oruç olmasın sevar. Sevar nefis beladı. İstirahat sevar, yorgunluk sevmez. Bir büyük adama, evliyaullah'tan idi. Dediler sen çok yoruntursan özü. Nişi? Dedi istirem istirahatlığın. Bakın çikeliğime. Çok yoruntursan özü. Dedi istirem istirahatlığın. Bu dünyada yorunmayan orada istirahat etmez. Dünyamızda bunu tatbik etmişiz. Uşaklarımızdan, nefisimizden yorunmasan, kazanmasan. Biz dünyada. Ama ahiretçi yorulmak yok. Gelen namaza heves istirip içsin, kaçsın dünyaya. Oturar hutbada istirip içsin kalsın dünyaya. Bu dünyada Allah subhanehu ve teala ahirette ki istirahatı yığmaz İbnül Kayyim'dir. Allah rahmet kılsın özün. Hem bu dünyada istirahat etsen ahirette de istirahat etsen yoktu. Talebelere nece nasihat veririk? Yorun oğlum, oku, imtihandı. Hatta istirahat edesen. İndi yorunursan neticeyi alasın sonra istirahat edesen. Dünyada da ibadet tebeladı. Yorunasan indi. İstirahatlığı uçu ahirette. Yo biz dünya içi. Dünya içi Allah men etmir bizi. Demir yorunmavun. Çalışmavun. Yok. En tahir umma ümmet-i İslam'dı. Çalışmakta dünyada. Çalışın ama ahiretçi de çalışmak. En önemli, en mühimdi. Bel tu'thirûne l-hayâted dünya. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Nişi biz beladı terazimiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala bu günleri azim gün görüptü. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ Kasem yedir subhanahu ve teala. Kasem etmeği de bir azim bir şeye, büyük bir şeye göstersin bize büyük bir şeydi bu günler. Mufassirler, selef, halef diyirler bu aşır aşır zilhiccadı. Allah yemin dişti özüne kasem etti. Peygamber Efendimiz sallallahu Allah subhanehu ve teala azim görü biz de gelişim azim görüyoruz bu günleri. Böyle geçmesin her iltaçı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ensasice yer yak. Nece orucalardı özü de Allah subhanehu ve teala gelmiş geçmiş günahını silipti subhanehu ve teala. Yoktu günahı ama onun üzerine de bu günleri oruç olardı. Allah'a yakın olardı.
Selef-i Salih Allah'a yakın olardılar. En pek millet peygamberlerden sonra Selef-i Salih'tiler. Işıkları sönmezdi. İbadata yakın olurdular bugünlerde. Sadaka vererdiler, oruç olardılar. Zikrederler Allah'ı. Allah'ı tevhid ederdiler. Allahu Ekber diyerdiler pazarda. Yer yen yerde alamın yadına salardılar. Bu şekil bakardılar bu günlere. Bu günlerde senu ibadatuhun ecri daha çoktu Allah yanında. Her mahal orucun ecri vardı. Orucun da oruçluğun da ecrini bas Allah bilir. İlla savm fe innehu li ve ana eczi bih. Ama bu günlerde daha fazladı ecri Allah yanında. Allah da kerimdi subhanehu ve teala. Gitmesin elimizden bu fırsat. En mühim de Arafa günüdü. 9. gün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Rivayette Müslim'deydi. Ehtesibu alallah en yukeffir es-senetelleti kableh ve's-senetelleti ba'deh. Daha nestiri ümmet Muhammed? Naksı ümmette bu fadıl var. Naksı şeriatta bu ecir var. Çiğilin günahını Allah subhanehu ve teala bes doğru orucılıktan yok, bes ağzı bağlamak, yemekten, içmekten yok. Gözü, dili, kulağı, eli, ayağı tamam oruç olasan. Allah'ın zikriden kalasan. Peygamber'e salavat vermekten kalasan. Kur'an-ı Kerim okumaktan kalasan. Arafa günü. Dua etmek. Hayru dua. Dua yevmi Arafa. Dua etmek bu günlerde. Allah'ı tekbir etmek dedik. Bu günler geçmesin bizden. İyice istiğlal edin bu günleri. İyice ibadet edin. Yakın olun Allah'a. Dua edin. Allah subhanehu ve teala memleketimizi emni ve men etsin. Uşaklarımızı salih etsin. Dua edin. Allah subhanehu ve teala kabul etsin bizden ibadetimizi. Dua edin. Tevfik etsin bizi yakın olun özüne. Duamız Allah subhanehu ve teala nene babamızı affetsin. Evladımızı, gençlerimizi salih etsin. Memleketimizi emni ve men etsin. Şifasını indirsin hastalarımızın üzerine. Ölülerimizi rahmetine kılsın, cennetine koysun. Amin, amin. Hada ve sallu ve sellimu ala men emarakum Allah bis salati ve teslim aleyhi bi kavlihi inna Allahe ve melaiketahu yusallun ala nebi. Ya eyyuhallezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: ma.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, dua özü ibadat. Dua özü ibadat. Kardeşim, bazım hiçbir vakit demiyorsan dua ederim, Allah subhanahu teala duamı kabul etmiyor. Bilakis sen geldiyse dua ettiyse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, biri geldiyse Allah subhanahu teala dünyada kabul etmediyse sağut sözünü, kıyamatta kabul eder sağut sözünü. Kıyamatta üstüne yüksek dereceler verir sana. Bundan dolayı Allah subhanahu ve teala ibadet yazar sağut sözünü. Yani sen alu kaldırsan, dua etsen, Allah subhanahu ve teala halu iyi etsin. Allah subhanahu ve teala hidayet versin sana. Allah subhanahu ve teala bu haldan iyi bir hala koysun sana. Allah subhanahu ve teala ona kanşar, hem duayı kabul eder ve hem de Allah subhanahu ve teala ibadet yazar sağut sözünü. Kardeşim, bazen aluzen geçirtme o. Aluzen nasıl gelirse duayla o.
2: Ey Rahman ve Rahim olan, alemlerin Rabbi, din gününün maliki olan Allah'ım, sana bizlere verdiğin nimetlerden dolayı hamd ediyoruz. Çünkü hamde layık olan sensin. Yalnız sana yaparız kulluğu, ibadeti, yalnız senden dileriz yardımı, İnayeti. Hidayet eyle bizi doğru yoluna. Gazap olunanların ya da şaşkınların yoluna değil. Ya Rabbi, mesajlarını işittik ve itaat ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki her işinde galip olan sensin. Görüntü ne olursa olsun, kim yenerse yensin, kim yenilirse yenilsin, galip olan, yapan ve yaptıran sensin.
3: Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki, ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Eyyül ameli ehabbu ilallah. Amellerin hangi çeşidi Allah'a daha sevgilidir? Kal, as-salatu ala vaktiha, ilk vaktinde kılınan namaz. Evet. Kal sümme eyyün, sonra ikinci soru. Sonra hangisi? Kale birrul valideyn, anne ve babaya itaat. Kale sümme eyyün, Abdullah bin Mesud'un üçüncü sorusu radıyallahu anh. Sonra hangisi diye soruyor. Üçüncüsü, en faziletli amellerden söz ediyor. Birincisi, ilk vaktinde kılınan namaz. Sonra anne ve babaya itaat. Ve üçüncüsü, el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmek. Kal, devam ediyor Abdullah bin Mesud. Haddeseni bihinne velevistezettuhu lezadeni.

Ve gece çıkan Tarık yıldıza yemin ederim. Tarık'ın ne olduğunu sen hardan bileceksen. O ışıkla karanlığı delen yıldızdı. Hiçbir kimse yoktu ki üzerinde amelini sayıp yazan bir meleke bulunmasın.

baksın, tökülüp atılan bir sudan yaradıldı. O su, bel sümükleriyle kabırgalar arasından çıkar. İşte Allah, baştan bu şekilde yarattığı insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.

0: Tekrar yağmur yağdıran göğə, əkini gügertmək için yarılan yere yemin ederim ki, Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O aslan bir şaka değil. Onlar bir kurama kururlar, ben de bir kurama kurram. Ay Resul, kafırlara mühlet ver, üzerlerine azab endirmeyi acele etme, onları biraz kendi hallarına bırak.
1: بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.